John Mande yebaza Katonda ekirabo ekyobulamu kyamwadde wamu n'amaka ge era n'obugabirizi bwonna mu by'ensimbi. Yebaza Omukama olw'emirimu gy'afunye era n'amusaba amwongere obugabirizi n'okugaziya ebyenfuna bye asobole okwongera okufuna emirimu egy'enjawulo ate ne babagana bo mu by'emirimu abalungi asobole okufuna ebyetaago okuyimirizaawo amaka ge n'obuvunaanyizibwa bwe. Asabira ekitongole kye eky'emirimu Omukama ayongere okukikuuma mu kulambika n'okugabirira. Asaba omukisa ate naye yeesabira amagezi ab'okukola Katonda by'ayagala.